0: Magazin küresinir be az bezi çiğreksin. Baksın çiçeğin bulasın öncem Brandon McGee'lik sigresin.
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.